Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Ah yandım ben Allah'ım, buna can dayanmaz. Al onu getir geri, biri daha vermeyim. Al onu

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

yaptıktan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hepsini beklerim bu şehirde.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul edildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 22 Temmuz Çarşamba gününe de başlarken uyanıp da radyo dinleyenlere, hala uyanmak için radyo dinleyenlere, oho çoktan uyanmış iş yoluna düşenlere ya da hala kahvaltı masasında olup çayına kahvesine bize eşlik ettiren tüm dinleyicilerimize, yani tüm radyo severlere günaydın. Bugün de yine geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilirim. Her ne kadar hani uğraşlarımız, stresli bir yoğunluk günleri içerisinde şu anlar çalışıyor olsak da, kimimiz tatilde olsa da, kimimiz tatilini bitirmiş işe devam ediyor olsa da, kimimiz henüz tatil yapmamış olsa da, bizim ruhumuz şu an olmak istediğimiz yerde olsun. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Hoş gelin tekrar. Günaydın.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Gelecek seninle gelecek. Medipol. Gelecek.
2: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Toplantılar bitmiyor mu?
1: Hotline.
2: İstediğin enerji olsun.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam.
5: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sunar.
6: Bankalar Arası Kart Merkezi, Haziran ayına ilişkin verileri yayımladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre %50 artarak 2 trilyon 867,7 milyar liraya ulaştı.
5: Vakıf Factoring, ekonomi haberlerini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı Turku

0: güzel haberler alacağınız, yüzünüzün ve yüreğinizin güldüğü mutlu bir çarşamba günü olsun ve kulağınız da güne başlarken Radyo Turkuaz'da olsun demiştik. Bakalım kimler sesimize ses oldu, şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Afyon'da Arif'le bu anı paylaşıyoruz. Taşoluk Beldesi'nden selamları ilerimizde bu sabahta. Günaydın. Leyla İstanbul'da bizlerle. Yine o da şu an bizlerle bu anı paylaşanlardan, güne bizimle başlayanlardan. Yüreğine gönlüne sağlık. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ve Hazım, sizi sessiz takip edenlerdenim her zamanki gibi. 8 yıl Mardin maceramızın ardından ayrılma vakti geldi. Başta şube müdürü Arif Bey'e ve değerli dostlarıma selam olsun. Yolda olanlara yol açıklığı diliyorum demiş mesajında. Hayırlısı olsun tabii ki Hasım ama gönlünce olsun her şey. Yeni bir macera, yeni insanlar, yeni hikayeler, yeni anılar. Umarım çok güzel olur. O zaman Arif Bey'e de bizden sevgiler, selamlar olsun tabii ki. Fatma, her gün yeni bir sayfadır dedi o da. Önemli olan sayfanın kusursuz olması değil, sonunda iyi ki yaşamışım dedirtecek birkaç satır yazabilmek. Her günümüzün bir önceki günden daha iyi geçmesi dileğiyle günaydın demiş. Oh, şahanesiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Devam.
1: Günaydın, günaydın Turkuaz ailesi. Herkese hayırlı günler.
0: Teşekkürler.
1: Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar.
0: Hoş geldin Mustafa. Yüreğine, enerjine sağlık. Arife de Konya'da bizlerle, Adana'da Nazmi ve Hasan da şu an selamlarıyla bize eşlik ediyor. İyi ki. Günümüzün sohbet konusu. Daha önce yaptığımızda çok güzel geri dönüşler olmuştu. Bakalım bu sabah ne olacak? İlk kazandığınız parayla ne aldınız sevgili dinleyenler? Hatırlıyor musunuz? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: donla online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Onur Bey oğlum. İlk hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz ve kazasız belasız hayırlı uğurlu günler dilerim. Sağ olsunlar. Coşkun kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi ki varsın. Kazançlarınızın bir tanesi bin tane olsun inşallah. Abi. Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden korusun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Canım kardeşlerim, hepinizi de gönlünüzden geçen ömrünüze yazasın. Günaydın. Gül öğretmen. Serapcığım, seni unutmadım.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Yüreğinize gönlünüze sağlık. Amin diyerek yine bu sabah da o güzel dualarınıza eşlik ettik. İyi ki varsınız. Sizin için de çok güzel, şahane bir gün olsun. Mahmut Ali Bol, Kırıkkale'de bizlerle. Coşkun kaptanımız Antalya'da aramızda.
2: Günaydın. Antalya'da servis kaptanımız Coşkun. Uğurla güne başladık. Hayırlı işler, hayırlı yayınlar. Tüm Turkuaz FM dinleyenine, Gül öğretmenim, ellerinden öperim. O güzel duvarlarla servisimize başladık.
1: Çok şükür.
2: İyi yayınlar Uğur'cum sana da.
1: Çok teşekkür ediyorum Coşkun kaptanım. Hoş geldin aramıza. Asya'da Mersin'de bizleri dinliyor şu an. İskenderun'da Yılmaz Ekenel'de şu an. Bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Ve Fatma Denizli'de demiş ki günün konusuna ilk mesaj ondan geldi. İlk kazandığım parayı hatırlamıyorum ama ilk emekli maaşımla çocuklarımın isminin yazılı olduğu bir altın kolye ve küpe almıştım diyor. Ya ne güzel işte. Teşekkür ederim. İlk kazandığınız parayla ne aldınız? Sohbet konumuz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Doğada ne varsa zevranı da.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
8: Randevular, toplantılar, siparişler.
7: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir.

Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, yine Erzurum'un kuzey doğusu daha çok sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu arada Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde de kuvvetli sağanak ve çok gürültülü sağanak şeklinde olması da beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. Tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında sevgili dinleyenler. Uyarılar var maalesef. Unkapanı Köprüsü çıkışında kamera değişim çalışması nedeniyle Karaköy dönüşü trafiğe kapatıldı. Taksim yönü bir şeride düşürüldü. Yoğunluk kuyruğu Saraçhane'ye de uzamış durumda. Öte yandan Basın Ekspres Sefaköy kavşağında prefabrik ev taşıyan bir tır dönüş yapmakta zorlandığı için bekleyişe geçmiş durumda, müdahale sürüyor. Yoğunluk Güneşli Sefaköy hattında da etkili olmaya başlamış. Ve O3 Sağmalcılar Viyadüğü Vatan Caddesi yönünde de sağ şeritte de bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: abi. Ben Dilibal Zeynep. Biliyor musun Uğur abi? Ben tacile gittim ve çok eğlendim. Hmm. Bu arada ben sana bir şey söyleyeceğim Uğur abi.
1: Tabii.
0: Hani sen bana kitap almıştın ya, gönderecektin. Çok merak ettim. Çok sabırsızlanıyorum. Ay. Sen de çok da heyecanlısın. Yine Uğur'la başla, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. Ay. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Dilibal Zeynep. Hoş geldin. Ulaşmadı mı daha? Hemen ben ilgileneceğim. Çok özür dilerim. Seni bu kadar heyecanlandırdığım için. Ama çok mutlu oldum tatilden de geldiğine göre. Umarım çok güzel geçmiştir.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim.
1: Serap günaydın, hoş geldin sen de aramıza. Seda da Hatay'da bizlerle. İlk paramla kendime güzel bir kol saati ve anneme de altın yüzük almıştım diyor. Oo, şahane, nasıl mutlu olmuştur ama. Anne babaların ayrı bir gururu oluyordur tabii ki. Fethi bizlerle şu an. İlk ortaokul zamanı babam sanayiye göndermişti. İlk haftalığım 10 TL'ydi, hiç unutmuyorum demiş. Ve yarısını anneme, yarısını da babama vermiştim diyor. Ya ay, ne kadar güzel ama değil mi? Şu an düşününce bile insanın yüzüne bir tebessüm ettiriyor. Necmi de şu an Bodrum'dan sevgileriyle simidine, çayına ortak ediyor bizi. Oh, afiyet olsun. Kokusu buralara kadar geldi. İlk kazandığınız parayla ne aldınız? Günümüzün sohbet konusu sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 mesaj attığımız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz...

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Kanunu kabul edildi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmelerine bakalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Ankara zirvesinin ardından diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor. Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'e peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ikili görüşmelerin güçlendirilmesi, savunma sanayi, bölgesel krizler ve Filistin halkına haklı davasına da kadar pek çok kritik başlıkta Türkiye'nin kararlı duruşunu da bir kez daha sergiledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle çocuk adalet sisteminde kapsamlı değişikliklere gidiliyor. Düzenleme kapsamında ceza ve yaş indirimi hükümleri yeniden ele alınırken suça sürüklenen çocuk ibaresi adli süreçteki çocuk olarak değiştiriliyor. Bundan sonra suça sürüklenen SSÇ dedikleri de kısaltarak hatta suça sürüklenen çocuk değil adli süreçteki çocuk olarak değiştirilmiş oluyor ki teklif çocukların silahlara erişiminin önlenmesinden bıçak satışına, dijital denetimden rehabilitasyon uygulamalarına kadar birçok yeni düzenlemeyi de içeriyor. Bu arada ebeveynlerin de sorumluluğu artıyor bu ceza sisteminde. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Zabrze'yi ağırladı ve Sarı Lacivertler sezonun ilk resmi karşılaşmasında Talisca'nın da frikikten kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Darısı bu güzel kutlamanın diğer rövanşa. Başarılar diliyoruz temsilcimize.

Radyo Tüm Kumandasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler, sefalar getirdiler. Onların da çarşamba günleri güzel olsun, sağlıklı olsun, sorunsuz olsun, kolaylıkla, güzellikle geçsin inşallah. Songül'le başlıyoruz bu saatimize. Günaydın, hayırlı sabahlar mesajıyla kahvesine ortak oluyoruz onun. Afiyet olsun. Ayşe Gökdemir, günaydınlar. Her zaman olduğu gibi açılmış radyolarımız. İlk kazandığım paramla da parfüm almıştım. Neden öyle bir şey yaptım? İnan hiç hatırlamıyorum ama şimdi yürüyüşe gidiyorum seninle ve şarkıların eşliğinde demiş. Teşekkür ederim. Demek ki çok seviyordun o zaman. Ya bazı şeylere çocukluğumuzda ya da böyle gençliğimizde anlamsız derecede özeniyorduk. Hani şimdi komik geliyor tabii. Hatta ne alaka diyoruz ama o zaman işte ortamlar bunu gerektiriyordu demek ki. Canan da İzmir'de bizlerle, ilk kazandığım parayla tava almıştım diyor anneme. Yani kullanabildi mi, kıyabildi mi ona? Yani bazen böyle oluyor ya, saklıyorlar falan. Teşekkür ederim. Fatma da ilk maaşımla çeyizime 180 parça yemek takımı olmuştum. O zamanlar çok modaydı. Hala da kullanıyorum. Kaç senedir kullandığımı da hani yazmam. Yaşım ortaya çıkıyor demiş mesela. İlahi Fatma. Ama çok güzel olmuş. Vallahi elinize emeğinize sağlık. Peki ilk kazandığınız paralarla ne aldınız sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 sohbet konumuz için mesaj attınız.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850-222-8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
3: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa okul saldırılarını araştırma komisyonunun çalışma süresi bir ay daha uzatıldı ve son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı

yetkilileri sunum yaptı sevgili dinleyenler. Ve komisyonda konuşulan durumlar arasından biri de 4. 7. 9. ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacağını da paylaşılan durumlar arasında olduğunu aktaralım. Öte yandan Fransa'da ulusal mecliste kabul edilen yasa tasarısıyla Fransa 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu sevgili dinleyenler. Avrupa'da bir ilk bu. Fransa 15 yaş altı sosyal medyayı yasakladı 15 yaş altındaki çocuklar için. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden milyonları da ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Kavurucu sıcakların ardından ülkemiz genelinde hava durumu tamamen değişiyor. Özellikle İstanbul ve Ankara için verilen serinleme haberi nefes aldıracak. Trakya'da ise sel riski var. Bunu da aktarmış olalım. Tedbirli olmak mı önemli? Süper Lig'de ise yeni bir dönem başlıyor sevgili dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak yeni futbol oyun kurallarını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan bazı düzenlemeler Türk futboluna da uyarlanırken VAR'ın müdahale alanı genişletiliyor. Zaman geçirmeye yönelik yeni yaptırımlar geliyor. Ayrıca ağız kapatarak iletişim kuran futbolculara da sarı kart uygulanacak. Sıcak havalarda ise belli şartlarda su molası verilecek.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Merter Cevizli Bağ yönünde. Sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Sefaköy Florya yan yolda. Sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var yine. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafikler de bunlardan kaynaklı.

Saatimiz 8.26 olmuşken bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimize baktığımda İlhan'ı gördüm Batman'da şu an. Hoş geldin, sefalar getirdin. Aygül sarı şu an, güneşli, nice sıcak, bir de Zonguldak'tan selamlarıyla aramızda. Ben 9 yıl önce ilk kazandığım parayla kendim altın kolye anneme ve babama da hediye almıştım. O zaman tabii daha da güzeldi. Çok çok daha güzel olmasını diliyorum. Yani sevdiklerimizi mutlu etmek o zamanlardan beridir bizi de mutlu eden şeylerden biri. Umarım her yaşlılarımız da bu geçerli olur. Meltem günaydınlar. O da şu an Kayseri'de bizlerle beraber. Açıldı mı radyolar dediğimde açılmaz mı demiş. Hoş geldin aramıza. Ben de ilk kazandığım parayla anneme yemek tabağı almıştım. Uzun yıllarda kullandı. Şimdi ise o tabakları köydeki eve götürmüş. Yazın gittiği zaman hala kullanıyor. Oo, sağlammış maşallah. Bir de ne olursa olsun onların başına ne gelirse gelsin. Yani elde olmayan sebepler dışında saklanması beklenen bir durum ya sanırım. Arif, ilkokuldan çıkmıştım. Yeni bir komşumuzun sayesinde de tamirhaneye çıraklığa başlamıştım. Bir hafta çalıştım ve oradan da sonra gitmemeye başlamıştım ama haftalığım orada kalmıştı. Benim haftalığı da diğer çıraklar almıştı. Ve hala alamadım demiş. Nasıl içine oturmuş bu? Gidip hakkını alsaydın ya.

0: sinne sinne näin.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Hayallerime depol, geleceğim Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
5: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere tekrar bir göz atalım. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, yine Erzurum'un kuzey doğusunda sevgili dinleyenler sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama

yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde de olması beklenen bir diğer durum.

Yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.

Saatlerimiz 8.46 oldu ve bize eşlik edenler arasında İzmir'de Bekir de var. Hayırlı bir gün olmasını dilemiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Esra İskenderun da günün sohbet konusuna demiş ki ilk kazandığım parayla eskiden süt alıyorduk yoğurt yapmak için. Şimdi hani onlar da kalmadı. O sırada tabii babam da emeğinin karşılığını almam adına da bana ödetmişti demiş mesajında. Yani ders çok güzel de bir ders niteliği de taşıyor adeta. O zamanki bizim tabii etkileniyoruz aile o durumlarımızdan, anne babamızın sevdikleri vesaire, kendi sevdiklerimiz, onlardan da etkileniyoruz. Senem günaydın, hoş geldin. Yasemin bizlerle beraber. Ben de tam olarak ne aldım bilmiyorum ama benim oğlum geçen sene ilk kazandığı parayla vantilatör aldı diyor. Bu zamanlarda çok sevindim. O zaman hatta duygulandım, gözlerim doldu diyor. Çünkü oğlum 12 yaşındaydı, heveslenmişti diyor. İşte hayata dair de, ticarete dair de, paranın kontrolüne dair de, sorumluluğa dair de bir adım oluyor tabii ki. Bu gözden bakınca o da çok güzelmiş tabii. Teşekkür ediyorum Yasemin paylaştığın için. Sohbet konumuz ilk kazandığınız parayla ne aldınız? Gözlerim.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Depol.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabah mail kutuma gelen bir mail sevgili dinleyenler. Sizlerle paylaşmak istediğim bir yudum kitaptan. Beklemek diyor zor. Daha da zoru beklenenin nihai hedefi olan o beklenti. Her neyse onun için hayatı ertelemek işte. Yani sonu hüsran oldu mu geriye dönmek işte ne mümkün oluyor bazı durumlarda. Yani tuhaf ki insan bile bile nasıl da aslında harcaya da biliyor yerine koyamayacağı tek şeyi. Gorse, Son Mektup Bir Aşk Hikayesi kitabında George Batalya'nın formülü uyarınca hayatı sonraya ertelemek istemiyorum artık diye bir cümle var. Onun altı çizilmiş. Elbette beklemeye değer çok şey, çok insan vardır sevgili dinleyenler. Fakat acı hakikat şu ki hiçbir kıymetli şey ya da insan size hayatı ertelemek mecburiyetinde de bırakmazdı diye de düşünmek lazım. Değil mi? Hiçbir kıymetli şey ya da insan sizi hayata erteletmek mecburiyetinde bırakmazdı. Ertelemeyelim, gönlümüzce olsun.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz, ben Uğurla Güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da çarşamba günleri şahane olsun, sorunsuz olsun, stressiz olsun, sağlıklı ve huzurlu olsun temennisine başlayalım. Bizim günümüzün sohbet konusu, ilk kazandığınız parayla ne aldınız demiştik. Tabi biliyorsunuz ki konuyla sınırlı değilsiniz. Yüreğinizden ne geçiyorsa paylaşmak istediniz. Dinlemek için buradayız. Bakalım neler gelmiş sizlerden. Büşra demiş ki günaydın. İlk kazandığım parayla anneme altın bir yüzük almıştım diyor. Nasıl sevinmiştir ama. Nasıl sevinilmesin ki de bakıldığında. Yine devam ettiğimizde Ayla Samsun'da bizlerle. 12 yaşındaydım, hatırladığım tek şey paranın hepsini anneme verdiğimdi. Öyle de devam etti diyor. Eminim o da çok güzel değerlendirmiştir Ayla. Hoş geldin. Yine kahvaltısında bizi ortak eden dinleyicilerimizden Özlem Yılmaz günaydın. Hoş geldin, afiyet olsun. Antalya'da Emine, biz de ablamla birlikte dantel yapıp kendimize fincan takımı almıştık diyor. Oo, el emeği göz nuru durumu olmuş resmen. Günihal, ilk kazandığım parayla bir buzdolabı almıştım diyor o da. Oo, maşallah güzel kazanmışsın. Peki siz ilk kazandığınız parayla ne aldınız sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attınız.
1: Radyo Turkuaz.

0: Cep marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de Cep TEB Mobil'den marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt,

0: biletspace.com'da.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle çocuk adalet sisteminde kapsamlı değişikliklere gidildi. Düzenleme kapsamında ceza ve yaş indirimi hükümleri yeniden ele alınırken suça sürüklenen çocuk ibaresi artık adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi sevgili dinleyenler. Teklif çocukların silahlara erişiminin önlenmesinden bıçak satışına, dijital denetimden rehabilitasyon uygulamalarına kadar birçok yeni düzenlemeyi de içeriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Zabrze'yi ağırladı ve sarı lacivertler sezonun ilk resmi karşılaşmasında Talisca'nın frikikten kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Temsilcimizi tebrik ediyoruz. Darısı bu galibiyetin darısı rövanşa. Spordan devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda da yine Süper Lig'de uygulanacak yeni futbol oyun kurallarını da duyurdu sevgili dinleyenler. VAR'ın müdahale alanı genişletiliyor. Yine Dünya Kupası'nda da örneklerini gördüğümüz zaman geçirmeye yönelik yeni yaptırımlar da getiriliyor. Ağzı kapatarak iletişim kuran futbolculara da sarı kart uygulanacak.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında sevgili dinleyenler şu an. Zeytinburnu'nun 7 kule yönünde sahil yolunda sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. O3 yüzyıl atış alanı yönünde de bir araç arızası uyarısı söz konusu. Yine E5 üzerinde Sefaköy rampasında ana yol ve yan yol Avcılar yönünde prefabrik ev taşıyan bir tırın arıza yapması nedeniyle de ulaşıma kapatıldığını aktaralım. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında ise Atatürk Bulvarı Ulus yönü Opera Kavşağı sonrasında da bir kaza uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 9:25 oldu bile. Peki bu saatimizde bizlere kimler eşlik ediyor? Şöyle baktığımda Instagram'da da mesajlar geliyor. Uğur Eracil sayfam üzerinden Esra. Ben de ilk maaşımla öğretmenler odasına bir kutu baklava, çocuklara da kek ve meyve suyu almıştım. Aa, ne kadar mutlu olmuşlardır ama. Allah bereketini de versin tabii. Hey daim. Fatih bizlerle beraber ben de bir jean pantolon almıştım diyor. Evet, bir ara çok moda olan malum. Yazmıştı, onu paylaşmamıştı. Lütfiye Elazığ da bizlerle. Günaydınlar, hoş geldin. İzmir'de Murat aramızda. İlk kazandığım parayla 9 yaşındaydım. Altın görünümlü anahtarlık almıştım diyor. Havalı. Böyle saatti, altın anahtarlıktı. İster istemez o zamanlar da çok ilgimizi çekiyordu. Hatta tesbih vesaire. Umut Aydın da şu an bizlerle. 6 yaşımdan beri çalışıyorum demiş. İlk kazandığım parayı da hatırlayamıyorum. Hele de ilk aldığımı hiç hatırlayamıyorum diyor mesajında. Çok çok erken yaşlar. Ah. İlk kazandığımda ilkokul 4'e ya da 5'e gidiyordum sanırım demiş Yusuf Adana'dan. Kendime de bisiklet almıştım diyor. Oo, güzel kazanmışsın maşallah.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

yatırım var. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor ama yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde de olması yine beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. O yüzden de bulunduğunuz ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

9.45 yaptık saatlerimizi ve Sait bize eşlik ediyor. İlk kazandığım parayla ne yaptım hatırlamıyorum fakat bugün hayata o ilk para kazandığım günden başlamayı çok isterdim demiş. Yani acısıyla tatlısıyla bu hayat bizim Sait. O yüzden kabullenmek güzel bir durum bence. Çünkü öbür türlü düzeltmeye çalıştıkça hani olanı da yitirebiliyoruz. Sakarya'da Nuran bizlerleydi. Suat, ona da sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki şarkılar ona derman olsun. Yeşim Aydın da bizlerle beraber. Ben de ilk maaşımla ailemi kahvaltıya götürmüştüm diye. Oo, şahane. Zafer, ilk kazandığım parayı bilmiyorum ama ilk biriktirdiğim paralarla güzel ama çok güzel bir motosiklet almıştım diyor. Oo, şahane. Maşallah vallahi. Sağlık sınavından geçiyorum demiş. Yine bir hastane yolu gözüküyor diyerek Gülnihal mesajını gönderdi. Sağlığının sıhhatinin yerinde olmasını Allah'tan acil şifalar dileyerek de senin için de duamızı gönderelim. Yine aynı şekilde şifa bekleyen tüm herkesin tez zamanda sağlığına sıhhatine kavuşması duasıyla. Serap bizlerleydi. Ona da teşekkür ederim İstanbul'da. Ülkü Giresun'da Emel Ülkü ve Özgül'den herkese sağlıklı ve bol bereketli günler dilekleri ulaştı. Yemeklerimizi yaparken sizi zevkle dinliyoruz demiş. Oo, elinize emeğinize sağlık. Şimdiden de afiyet olsun.

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: projesi. Çünkü RED 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de RED'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
9: Radyo Turkuaz.

Ve bugünün de Uğur'la Güne Merhabası'nın sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatini o güzel sohbetiyle, o güzel şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen güzel bir çarşamba günü olur. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Ve yine siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Uğur'la Ayşin de bu sefer de geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın sabah da yine güne beraber merhaba diyelim, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

niyetiniz yok gönlümün dostları ama satışacağımız birileri mi var, sizi üzenler mi var? Allah sizi üzenin üzerim söyleyeyim yani baştan. Öyle gönül dostu öyle tamam, bazen böyle hayatın daha olumlu daha pozitif yanlarından bakmaya çalışsak da sizi üzenin üzerim söyleyeyim. Dostluğum ve sevginin frekansında mikrofon şimdi gönül dostu Füsun'da. Uğur'la bizi birbirimize kırdırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir dinleyicim nasıl yazmış? Ne olur bu şarkıyı çal, şeyi tanışan. No. Meğersem bir saat öncesinde sevgili Uğur çalmış. Uğur'a da aynı mesaj gitmiş. Ve ben onu görmedim. Sadece son mesajı gördüğüm için sağ ol diyorum. Hadi adını da vermiyorum. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız.

0: yine dostlar çok sevdiğim bir işim var diye ve koşarak geldiğim için Rabbime şükrediyorum. Bugün yine gelişimim için beni zorlayan ve yalancı siyatik ağrıma hamdolsun diyorum. Duasıyla zorlu yollarıma umut ve kolaylık olan aileme, sizlere, gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Pek bir duyguluyum dedim bugün. Sosyal medyada paylaştığım Instagram'da hikayede fotoğraflar var, videolar var. Galiba Füseyle bana sarıldı diye olabilir. Füseyle kim merak edenler @radyoturkuaz @gönül dostu Füsun Instagram'da buluşalım.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Reklam.
2: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

Bence anlamak için, anlaşılmak için gönüllü olmayanların çok olduğu bir çağa rastladık. Herkes bir yönüyle yalnız, bir yönüyle tek başına ve gönlümün dostları. Ve nedense bunu öven de çok fazla etrafımızda. Sait Faik Abasıyan'ın bir sözü var, bir şiirinde diyor ki, yalnızlık dünyayı doldurmuş diyor. Oysa her şeyi diyor sevmekle başlayacak diyor. İşte oysa insan yalnız kalmamak için değil, görülmek, ait hissetmek, anlaşılmak ve sevgiyi paylaşmak için bu dünyada. Belki de her şey tek bir insanı, evet şairin dediği gibi tek bir insanı gerçekten ama sevmekle başlıyordu. Çünkü bazen bir insanın yüreğine dokunmak koskoca bir yalnızlığı sessizce iyileştirebiliyordu ve dostlar. Şifanız burada, şifanız Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0'da sizi bekliyorum.

Vicdan ne kadar kıymetli. Yani insanı insan yapan en temel değerlerden biri. Yani insanın aslında ahlak anlayışını da yargılamasını sağlayan bir iç pusula gibi. Şimdi insanın vicdanının hep rahat olması gerekiyor. İçsel huzurunun olması gerekiyor. Bu hayatta çok zorluklar var, yorgunluklar var. Bu dünyada bir beden taşıyoruz, bize emanet. Bazen bedenimiz, bazen ruhumuz çok yoruluyor. Şimdi bunu niye söyledim? Benim Zühre'cim aynı benim yaşadığım sınavlardan geçti. Yıllar öncesinde babacığım ne yazık ki ayaklarını kaybetti. Üç kere kesildi. Fakat bir tanesini alamadık. Orada çok büyük bir hatamız oldu. Bilemiyorduk. Yani orada bir tecrübesizliğimiz oldu. Fakat onu alıp kullanmış hastane. Diğer iki parçayı alıp da gömmemiz gerekiyordu. Gömdük. Şimdi aynı şeyi Zühre'nin babası yaşadı. Ve o tabii ki yurt dışından geldi. Burada babacığının yanında kaldı. Tedaviler o bu derken mezarlık buldu. Yaşadığı şeyler kolay şeyler değil. Düşünsenize yaşarken bir bölümünüzün mezara gitmesi. Yani bunlar aslında böyle bir travmatik olaylardır. Hem yaşayan kişi için hem etrafınızda sevenleriniz için. Çok diyor yoruldum diyor. O kadar yoruldum ki Füsun diyor. Anlatamam. Üzülüyorum da dur dedim. Ben şimdi onda biraz dertleştim. Çünkü başımdan geçtiği için. Rabbim muhakkak o kolaylığı veriyor. Bakın o zorlukların içerisinde.

De bizim tabii ki bakış açımız çok önemli orada. Kendimizi bırakmamamız gerekiyor. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Tüm yorgunluklar geriye dönüp baktığımda iyi ki anacıma babacıma baktım diyorsunuz. İyi ki o yorgunlukları yaşadım diyorsunuz. Yine olsa yine yaparım diyor musunuz? İşte bu çok güzel. Bu vicdanın, bu güzel ahlakın, bu gönlünüzün, yüreğinizin nasıl olduğunu gösteriyor. Hayat geçici, her şey geçici. Üzerimizdeki beden sadece emanet, bir elbise gibi düşünün. Onlar gidebilir ama kalacak olan gerçekten sizin o gönlünüzdür, iyi niyetinizdir, vicdanınızdır, merhametinizdir, sevginizdir. O dengeyi kurabilme başarımızdır gönlümün dostları. O yorgunlukların hepsi geçer. Hadi yorgun olanlar varsa gelsinler, buradayım, bekliyorum. 505-188-30-0'dayım. Aynı zamanda @radioturkuaz, @gönüldostufusun sosyal medyadayım.

Herkes. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine

0: Ne uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

sizde de oluyor mu bazen böyle hayat o kadar ciddileşti ki diyorsunuz, işte yükler var, sorumluluklar var. Mesela resim yapmayı sevdiğimi unuttum ya da yazı yazmayı ya da işte fotoğraf çekmeyi ya da dans etmeyi. Evet, uzun zamandır dans etmiyorum diyenler, yani en fazla

dansı biz nerede görüyoruz artık düğünlerde? Etrafta da düğün yok. Burada bekar olan birçok personelimiz var, çalışanımız var. Hiçbiri de daha evlendiremedim. Halis sırf şu düğünlere gidip de biraz dans edelim diye. Ama bunu evinizde de yapabilirsiniz. Ya çoluk çocuk açın böyle güzel bir müzik. Ben size zaten çok güzel şarkılar çalıyorum böyle. O hareketli şarkılarda. Zıplasın çocuklar koltuk üstünde. Ya indirmeyin, bağırmayın onlara. Vallahi o zıplasınlar, oynasın hepsini. Ya da işte mesela kitap okumayı sevdiğimi unuttum diyenleri bile duyabiliyorum bakın hayatın içerisinde. Şimdi tabii ki yapılacaklar listesi, yetişmesi gereken işler, bitmeyen sorumluluklar, şaşırmayı unutuyoruz bazen. Bol kahkaha atmayı unutuyoruz. Mutlulukları fark etmeyi unutuyoruz değil mi? Ama hayat sadece bunlardan da ibaret değil ki dostlar. Mesela bugün gerçekten o kadar şükrederek uyandım ki sabah yüzünüze güzel bir güneş mi vuruyor? Tanıdık bir selam mı aldınız? Bakın bu çok güzel bir şey. Bir çaydan gelen o mis gibi koku, o bile insanı gerçekten gününü anlamlı yapabiliyor. Öyleyse benim dostlarımdan gelen mesajlar ki hepsini şu an yanıtlamaya başladım. WhatsApp'ta konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Katılmak isteyen varsa 505 188 30 çift sıfırdayım.

hikayeye rastladım gönlümün dostları. Bilmiyorum, biraz böyle tartışılabilir bu hikaye. Şimdi hazır mısınız? Çok açsınız, günlerce yemek yemediniz. Mutfakta hiçbir yemek yok. Bir anda kapı çalıyor ve biri elinde bir yemek kutusuyla geliyor, size yemek getiriyor. Fakat siz bu yemeği, size bu yemeği vereceğini ama bunun karşılığında aklınızı, kalbinizi ve tüm düşünce süreçlerinizi ona emanet etmenizi istiyor. O kadar açsınız ki o yemeği hemen yemek istediğiniz için kabul ediyorsunuz. Artık her gün o kişinin getirdiği yemeği kapıda sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Günler geçiyor. Bazen o kişi gelmiyor. Bazen geldiğinde kutu boş oluyor, yemek kutusu. Artık sizi doyuracak kadar yemek getirmiyor. Bir gün dayanamıyorsunuz, diyorsunuz ki ya sen artık bana yemek getirmiyorsun. Hesap soruyorsunuz. O da size bana aklını, kalbini ve tüm düşünce sistemini kendi isteğine vermedin mi? Hesap sormaya da hakkın yok diyor. Şimdi hikayenin diğer tarafına bakıyoruz. Yani mutfakta dilediğiniz yemeği aslında 5 dakika yapabileceğiniz her türlü malzeme var. Fakat yine o kişi kapıyı çalıyor ve size bir yemek getirdiğini söylüyor. Ona gülerek ya hiç ihtiyacım yok deyip kapıyı yüzüne kapatıyorsunuz. Çünkü artık onun yemeğine ihtiyacınız yok. Şimdi burada aslında yemek yerine neyi koyalım? Sevgiyi koyalım dostlar. Yani hayatımızda bazı anlarda ellerimizde sevgi paketleriyle bazı insanlar kapımızı çalarlar. Çok güzel. Siz onların getirdiği sevgi o kadar açsınızdır ki onların sizin zihninizi ele geçirdiğinin farkına bile varmazsınız. Sırf belki verir diye o kırıntıları bile kabul etmek zorunda kalırsınız. Fakat kendi içinizde sevgi üretmeyi öğrendiğinizde dışarıdan gelen o kısıtlı ve şartlı sevgilere de muhtaç olmazsınız. Yani sevgi bize bir başkasının sunacağı bir lütuf değil, kendi içimizde üretebileceğimiz bir güçtür. Ama o gücü yanımızda tutup karşımızdakinin sevgisini de alıp onu birleştirdiğimizde olay çok başka olur, çok güzel olur. Yani o sevgiyi bir muhtaçlık gibi değil de bir yoldaşlık, bir gönüldaşlık olarak görürsek hayat çok daha güzel akar. Güzel bir hikayeymiş.

0: Şimdi 45 yaş üstünün daha fazla radyo dinlediğini bildiğimiz için biraz da sağlık diyorum. Biraz da sağlık diyorum gönlümün dostları. Şimdi çok görüyorum sosyal medyada, yana bazen bana arkadaşlarım, dostlarım soruyorlar ya da kendi aramızda konuştuğumuzda. İlkay'ım dinliyor musun İlkay'ım? Benim yaşam koçum İlkay'ım, canım benim ya. Diyabetik pirinç gibi bir şey yok. Bakın, diyabetik pirinç. Her şeyin diyabetik, işte reçel, diyabetik şu falan deniliyor ya. Şimdi burada çok önemli bir mesajım olacak. Dostlara en az bir doktor kadar doktorlardan aldığım bilgilerle konuşacağım. Gönlümün dostları, kendimizi lütfen kandırmayalım. Eğer şekeri yüksek olanlar ya da şeker hastası tanısı konulmuş da şekeri günlük, hani çok yükselmeyenler, orta derecede olanlar, ister kahverengi, ister az pişmiş, ister yok işte basmati, ister yasmin, ister yerel, ister şu falan, pirinç olsun, hepsi bakın bir kere pirinç. Ve pirinç kan şekerini çok hızlı bir şekilde yukarıya çıkarıyor, fırlatıyor resmen. Şimdi bunun için ama ne yapacağız bakın, yani insanın canı istiyor ya, insan bir dolma yapmak istiyor. Yani yeşil biberden, hele hele yaz vakti, bunu ne yapacağız? Bakın, bu çok önemli bir mesaj vereceğim şimdi size. Evet, diyabetliler diyor ki doktorlar, pirinç yiyebilir ama kan şekeri çok yüksekse bazı dönemlerde olmaz diyor. Yani glukozunuzun coşup taştığı bir durumda pirinç daha sağlıklı ne kıyafet giyse de dostun değil. Yani dostumuz değil o zaman. Hemoglobin A1C, 3 aylık kan şekeri çok önemli. Nasıl rahat konuşuyorum değil mi? Tabii diyabetik olunca. Oh, böyle bilgilere bak, böyle geliyor, akıyor. Akıyor bilgiler, geliyor bu tarafa, bu tarafa doğru. Kendime de söylüyorum bunu. Eğer çok yüksekse orada bir duracağız. Çünkü bir diyabetli olarak pirincin tabağına girebilmesinin yolları, kan şekerin kontrol altındaysa. Şimdi kan şekerin kontrol altındaysa, bol miktarda sebzeyle birlikteyse, yanında kaliteli bir protein varsa, yumurta da olur, ne bileyim peynir bile olabilir bakın, et olur, balık olur, tavuk olur. Küçük bir porsiyon ve arada deniliyor ve yemeğin ardından 20 dakika yürüyorsa, zaten şekeri yüksek olanlar yemeklerin hemen ardından bir 20 dakika, 15-20 dakika yürürlerse bu onlar için çok çok daha iyi. Çıkan böyle hızlı yükselen kan şekerini dengelemeye başlıyoruz. Yani arada tabii ki olacak. Yüksek değilse ve kontrol altındaysa, az evvel dediğim gibi tüketilmesi gerekiyor pirinci de. Makarnayı da tabii ki. Şekeri, yani karbonhidratlara dikkat etmemiz gerekiyor, şekeri yüksek olanlar. Evet, bilgilendik, bilgilendik. Akşam dolma yapmaya gidiyorum, haberiniz olsun.
1: Reklam.
2: Gelecek seninle, gelecek
3: Medipol, Medipol.
2: Gelecek
4: İstanbul Medipol Üniversitesi
3: Medipol.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: 1 gram altını bile kapınıza getiren,
9: böyle bir dünya var, dünya katılım var.
10: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
11: Size Fuzul uyar.
10: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
1: Reklam.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: Güzellikler dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
16: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul

0: Radyo Turkuaz'da sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.
9: Ben de şimdi Tülay'a siyah diye yazıyordum çünkü iş yerinde Beşiktaş'ımızla ilgili böyle güzel bir kırtasiye galiba orası anladığım kadarıyla bir çalışma yapıyorlardı. Tam rengimiz turkuaz derken ben de siyah diye bağırıyordum burada, bir beyazı duyabilir miyim acaba, bir beyazları? Beşiktaş'ta olunca öyle bir fotoğraf gelince ben de birazcık coştum stüdyoda. Hadi biraz hareket edelim mi? Ne kadar zamandır oturuyoruz? Hadi biraz adım atalım, var mısınız? Hoş geldiniz. İkinci saatteyiz. Radyo Turkuaz'dayız.

0: geliyor geliyor, yaşlılık çok hızlı geliyor. Herkese gülüyor bu arada, geliyor yani. 40'tan sonra daha hızlı galiba geliyor. Ama buna rağmen çoğumuz sanki hiç yaşlanmayacakmışız gibi yaşamıyor muyuz? Kararlar erteleniyor, adımlar atılmıyor, korkuyoruz. Başkalarının ne düşündüğüne ne kadar bağımlı yaşıyoruz. Bir gün gerçekten yaşamaya başlayacağımıza inanıyoruz. Öyle kendi kendimize bir gün şunu yaparım. Ya şu olsun, çocukları evlendireyim böyle olsun. O geçsin, bu geçsin. İşte kariyerde işte şu dereceye yükseleyim ondan sonra olsun falan. Ya şimdi tatile çıkmayayım ya da anamı babamı görmeyeyim. Sonra öbür bayram görürüm falan ya. Ya öbür bayram olacak mı? Dur bir bakalım. Ya bir gün geliyor bu yaşlılık ve bazı kararlar için artık çok geç oluyor. İnsan aslında, çoğu insan ölmekten falan korkmuyor. Bu korkunun altında başka duygular var. Yani gitmek istemiyor çünkü yaşamamış, yaşamamış. Yani yaşaması gereken pek çok şey var aslında. İşte ben bu aralar galiba böyle bir duygunun içerisine girdim. Hani ölüm korkusu değil ama ya benim yapmam gereken şeyler vardı. Kendi adıma da ben bunları niye yapmadım? Neden hep böyle etrafa bağımlı kaldım diye insan telaş ediyor. Olsun, bu da güzel. Etsin telaş, biraz korksun. İnsanın biraz korkması gerekiyor ki harekete geçmesi için. Yani yaşlılık gelecek. Aslında yaşlılığın gelip gelmeyeceği değil de şu anons. Aslı, yani onu nasıl bir insan olarak karşılayacağımız. Yani bu hayattan giderken insanın aslında oh ya hiç yaşamadım değil de yaşadım da gidiyorum demesi o kadar güzel ki. Evet, ikinci saatte de 500-588-30-00'da WhatsApp mesaj attığında gönül dostunuz sizi bekliyor. Hoş geldin benim güzel dinleyicilerim. Orada yazışıyoruz, dertleşiyoruz. Belki çok özel mesajlar olması, artık isimleri falan da hani zikretmiyorum ama göndermek istediğiniz özel mesajlarınız olursa hadi hemen gönderin.
1: Kalbimi bilmem. Ah nerede, vah nerede.
2: Nerede unuttum.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçen.

yanında redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone red'le sınırsızca. Expertise Dino.

seveni diyor, zor bulur. Şimdi kalbimiz normal ama devamlı çarpıntısı olanlar var mı? Peki sorun sadece kalbin kendisinde mi? Bazen kalbin ritmini değil, ritmi yöneten sinir sistemini anlamak gerekir diyor yine doçent doktor Özlem Bozkaya. Şimdi nedir bu? Mesela gizli bir orkestra var kalbimizi yöneten. Kalp atış hızımız, otonom sinir sistemimiz tarafından sürekli düzenleniyor. Yani stres, uykusuzluk, kronik gerginlik, yaşam yükü ne yazık ki bu dengeyi etkiliyor. Çarpıntılarınız var mı? Ani böyle tansiyon yükselmeleri, iç sıkıntısı, huzursuzluk, gece uyanmaları, dişinizi sıkarak uyandığınızı ya da böyle çene gerginliğinizi hissediyor musunuz? Ya da sürekli bir tetikte olma hissi. Ya biraz gamsızlık rica ediyorum. 20 yaş öncesine dönmek istiyorum. Ben gerçekten 20 yaşıma kadar daha gamsız, daha rahat bir insanken 20'den sonra ne oldu bana? O ne olduğunu biliyorum tabii ki. Anne baba ayrıldı, sorumluluklar, o bu falan, işte üniversiteydi derken ofisini hatırlayamıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Biraz ondan da olmalı. Aslında o bende var. İçimizde var. Sabah yorgun uyanmalar. Yani bu belirtilerin hepsi aslında otonom sistem dengesizliğiyle ilişkili dostlar. Yani bunun için tabii ki kalbin yapısı, ritmi, her şey bir değerlendirilmesi gerekiyor. Ben bu kadar tabii ki açıklayıcı anlatamam. Hani bir doktor kadar söyleyemem. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki kafanıza bir şey takmayın lütfen artık. Ay lütfen ne olursunuz, yani birazcık bizim de farkında olup anlayıp da kendimizi bir toparlamamız gerekiyor. Bunun için okumamız, öğrenmemiz, bilinçlenmemiz. Bakın durduğumuz yerde hiçbir şey değişmeyecek, bir anda böyle değişmeyeceğiz. Bu yüzden bir emek vermemiz kendimize, kendimiz için. Yani hem sağlığımız için hem sevdiklerimiz için kendinize emek vermeye başlar mısınız? Bunun içinde kitaplar olsun, bunun içerisinde hobiler olsun, bunun içinde güzel dostluklar, bağlar olsun. Ve tabii ki en önemlisi benim için inanç. Bakın, Yaradan'la olan bağlantı o kadar önemli ki.

duymuş ama. Ağlayın gönlümün dostları. Bir insanı özlüyor olmanız, ona dönmeniz gerektiğini de göstermiyor. Özleyin dostlar. Bazen özlemeniz gerekir. Bir sabah uyanıp artık özlemediğinizi fark edene kadar. Çok enteresan değil mi? Bir şeyden vazgeçemezsin, vazgeçemezsin. Onun için mücadele edersin. Ama bir sabah bir uyanıyorsun ki yok. O duygu da bitmiş, her şey gelip geçmiş gönlümün dostları. Çünkü kaderin başka bir planı var senin için. Artık diyor ki gel buraya doğru dön diyor. Sen yapamıyorsun ama ben senin diyor yardımcı olacağım, yanında olacağım diyor. Tuğba'cığım Nide'ye selamlar göndereceğim. Ne güzel bugün mesajlarınız. Ne güzel dertleşiyoruz. İçtensiniz. Sağ olun. Artık son yarım saat ama ben buradayım. 500-588-30-0.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

Akşam bazılarınızı görüyorum böyle saçlarınızı böyle, böyle sağa sola böyle yapmalı yapıyor. Çok güzel bir şekilde bu şarkıyı söylüyorsunuz. Çok güzelsiniz, hepiniz çok güzelsiniz. Ama kimse görmesin diye duygularını o kadar iyi saklayanlar var ki gönlümün dostları. Onlar artık kendi duygularını da göremiyorlar maşallah. Ben duygularımı gizlemem. Yok, ben duygularımı gizlemem. En azından bu hayatta yapabildiğim en iyi şeylerden biri de budur. Duygularını bastıranlar, hislerini bastıranlar, hani güven duygusunu da kaybetmeye başlıyorlar. Tabii ki her zaman her yerde tüm duyguları filtresiz bir şekilde dile getirmekten bahsetmiyorum. En sağlıklısı duygularını dürüst ama aynı zamanda duruma ve karşındaki kişiye uygun bir şekilde ifade edebilmen diyorum. Bu çok kıymetli ve önemli. Ha, sen duygularını ifade ettiklerinden sıkıntı mı yaşadın, sorun mu yaşadın? Herkes böyle değil ki. Her kadın, her erkek, her evlilik, her ilişki aynı değil ki gönlümün dostları. Bir fesupan Allah desek ve yine şöyle bir gerdanları kıvırsak var mıyız, hazır mıyız? Duyamıyorum.

0: şimdi sıra sizde, hazır mıyız?
1: Böyle gelmiş, böyle gidecek.
0: Hadi Nazan, hadi Ayla, duymak istiyorum sizi. Atık Beyciğim, hoş geldiniz Hollanda'dan.
1: Ve
0: Tuna Niğde'den dinliyormuş bizi. Selam olsun Niğde'ye. Kırklareli'nde bir Beşiktaşlı dostum vardı, formasıyla bana mesaj gönderdi. Emreciğim, hala dinliyor musun? Trakya'ya selam olsun.

Şimdi İzmir'den Nigar'ım diyor ki Füsun diyor, yani o ses tınını diyor, bak o ses tınını panik atak hastası beni nasıl diyor toparlıyorsun diyor. Peki ben panik atak hastasıysam, peki ya bende de varsa? Dün MR'a gittim, hayatımda ilk defa tüm bir MR, böyle işte o daracık küçücük yerden. Yani Allah'ım, dedim ki ben buraya giremeyeceğim. 3 kere kaçmayı planladım, 2 kere fenalık geçirdim. Ama oradaki çalışma arkadaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar da artık benim çalışma arkadaşlarım oldu. Bana o kadar destek oldular ki sabırla. Dedim yok ben gidiyorum dedim yani. 20-20-40 dakikalık bir çekim olacak. Ben dedim burada duramam, fenalaştım. Allah'ım dedim kimse, yani orada bir korku var aslında ama o korkuyu yine biz kendimiz yapıyoruz. Sonuçta ben sıkışacağım korkusu, çıkamayacağım, bir şey olacak. Yani ne bileyim, o an tabii ki MR'a girenler çok iyi bilirler ne hissettiklerini. Sonra tabii ki o 20-20-40 dakika nasıl geçti ben de bir... Ya Allah teyzim, böyle bir giriş yaptım. O yüzden bugün onun rahatlığıyla bir erik dalı desek. Hazır mıyız acaba?

Mardan iki kere kaçtım diye bir mesaj gelmiş gördüğümde dostum. Engin kaçma kaçma. Çok önemli. Bak şimdi anlatacağım sana, kaçma sakın. Bir daha iki kere randevu aldım diyor. Korkma, böyle bir kulaklık falan da veriyorlar. O sesi de duymuyorsun. Ses hiç önemli değil benim için de işte.

0: birlikte aklımızı oynatacağımızı biz oynayalım da. Gül, yaşa sen gül.
1: Eller oynasın, eller
0: evet, MR'da sorun yaşayanlar şu an yazıyorlar. Profesör Doktor Kübra Füsun Alkan diyor ki. Ya şimdi bunu kim bulmuş, bu MR'ın manyetik rezonans

görüntüleme 70'li yıllarda, bakın çok da yakın bir zaman aslında. Raymond'a, Paul'a ve Peter'e buradan dua gönderiyorum. Fakat diyorum ki bu cihazın daha büyüğü yok mu yani? Aslında varmış ya. Ben şimdi araştırdım, MR seçenekleri varmış. Aslında çünkü kapalı alan korkusu olanlar, ki benim öyle bir korkum var mıydı, orada anlamış oldum öyle bir korkum olduğunu. Fakat ben kaçtım ama geri döndüm. Hani burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Geriye tekrardan döndüm. Nasıl döndüm bir Allah bilir, bir ben bilirim. Fakat o süreci kolaylaştıracak şeyler varmış tabii ki. Hatta bir arkadaşım daha açık yanları, işte yukarıdaki tepedeki alanın daha kapalı olduğunu falan söylüyorlar. Tabii böyle olmasının, yani tüm vücudu biliyorsunuz ki kaplamasının nedeni çok daha iyi bir şekilde aslında çekim yapılmasından kaynaklanıyor. Yani net görüntüler elde etmek için parmağını falan oynatanlar varmış, öyle yazıyor da. Vallahi ben çıktığımda doktor dedi ki maşallah kıpır kıpır burada bir yerlerde durmamışsın dedi, ama yine de net bir görüntü alabildiler, şükürler olsun diyorum.

Ya Muhammed Hocam, Muhammed Bolcak Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. MR korkusunu yenmenizde aslında en önemli hocalarımızdan bir tanesidir kendisi. Aslında doktorun da çalışanın da size bir şekilde yardım etmesi, sizin o psikolojik durumunuzu göz önünde bulundurarak destek olması çok ayrı. Fakat gözünü hiç açamayanlar olmuş. Ya ben yok açtım. Bayağı ben bütün hayatım, bütün ömrüm gözümün önünden geçti. Ve gitti, gözüm açıktı öyle, hiç kapamadım da. Sadece ben buradan nasıl çıkarım korkusu vardı. Hep öyleydi işte. Rabbim bazı korkularımızı böyle kolaylıkla atlatmayı nasip etsin diyorum. Öyle kolay bir şey değil. Mesela dişçiye gitmekten korkanlar, çok korkardım 25 yaşıma kadar. Hatta 30 yaşıma kadar. Sonra bir doktorum oldu. Ya dedim, bir de teknoloji değişti, gelişti. Eskisi gibi değil. O yüzden de şimdi koşa koşa gidiyorum diş doktoruna. Bu çok önemli. Eskiden nasıl kaçardık? Ay ne korkardık. O acılarla nasıl? Yani konfor alanı diye bir şey var. Konforlu bir şekilde yaşamak varken. Güzel, böyle acı çekmeden. O yüzden de lütfen diyorum, sağlığınızı ihmal etmeyin.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar

0: Ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Kanunu kabul edildi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Şimdi veda etmeden önce İstanbul, hani bugün yağmur geliyordu. Ben botlarımı giydim, battaniye aldım. Valla bir yağış var. Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Aman dikkat diyelim, sanki oradan yavaş yavaş herhalde bize doğru da İstanbul'a doğru da gelecekmiş gibi düşünüyorum. Çünkü cumaya kadar yağışta olacağı söylenmişti. Ben hazırlığımı yaptım. Ben botlarımı falan, şemsiyemi, her şeyi aldım. Eskiden hiç öyle değildim. Yani yayında anons yapardım. Ertesi günü biliyorum mesela çok kuvvetli bir yağış olacak. Ben böyle yine spor ayakkabılarıyla çıkardım. Sonra ıslandım, çoraplarım ıslandı. Tabii o zaman 20'li yaşlarda falandık ya. Şimdi daha tedbirliyiz, daha dikkatliyiz. Veda etmeden önce Nide'den Mina Konya'ya doğru gidiyorlarmış. Minacığım ve sevdiklerine armağan edeceğim sıradaki şarkıyı. Adana'dan Zekiyeciğim hoş geldin. Bir sencimi görüyorum güzel evladı İzmir Menemen'den. Akcan Doğaltaş'tan selamlar. Ne güzel bir video gelmiş öyle. Çok eğleniyoruz, dükkanımda duyuyor şu an. Canımsın benim, selamlar gönderiyorum hem evladına hem esnafımıza. Şu an hangi esnafımız bizi dinliyorsa. Ama ben şimdi artık son iki şarkıda biraz romantik çalabilir miyim? Biraz dans müziğine döndürebilir miyim? Öyle bir hazırlık yaptım ama. yine tabii ki Burcu'yu görüyorum. Burcu bu akşamın yemeği hazır demiş. Ben dolma demiştim, dolmayı hazırlamış. Çok hızlı yemek yaparım ben de Burcu. Bak şimdi malzemeler olsun, 20 dakikada pişmiş olur hatta. Size çok teşekkür ediyorum. Hayatıma, programa renk kattınız. İyi ki varsınız. Umarım sizler de çok memnun oldunuz. Yarın yine saatler onu gösterdiğinde buluşalım mı? İçimden bu şarkıyı çalmak geçti. Bakalım diğer şarkı ne olacak, merak ediyor musunuz? Hadi tutun o şarkıyı da. Bir dilek tutun.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop Expertiz. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Expertise. Dino.

Bir reklam. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü Tüv Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 70

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sertünsüz. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Arış bedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot garaj,
2: Smokin bizim işimiz.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Bir reklam. Radyo Turkuaz.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini

0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyo.

0: İstanbul'da online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
2: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'u
5: ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Temizlik günü mü?
8: Hotline.
7: Hotline. İstediğin enerji olsun.
9: Reklam.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? Üç güzel saati paylaşmaya geldim. Şöyle bugün herkes kendine bir iyilik yapsın. Çayını kahvesini eline alsın. Eğer ortam mekan müsaitse şöyle bir oturun. Hayatı düşünelim. İnsanları düşünelim. Yani kısacası kendimizden pay biçerek her şeyi düşünelim, olur mu? Ve onu da benimle birlikte paylaşın. Çünkü sevginiz, yazdıklarınız çoğaldıkça güzelleşecek. Güzel bir ortam olacak. Eminim ki 3 saati turkuaz güzelliğiyle hep birlikte yaşayacağız ve paylaşacağız. Evet, öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Siz sevgili dostlarımıza bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi? Aramıza kimler yeni katıldı? Kimler nerelerden dinliyor? Kimler daha önce hiç yazmadı? Onların hepsini göreceğiz gelen mesajlardan yola çıkarak. Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım. WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarıp ulaştırabilirsiniz. Ki gelmeden yazan dostlarımız da var. Bir kez daha teşekkürler. Evet, mesaj attığımız devrede. 505-188-30-0. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılan sevgili dostlar. Sizleri de bekliyorum. Ve bununla birlikte Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bizleri takibe almak. Hazır mıyız? Önce isterseniz buyurun bu güzel şarkıyla programı bir açalım. Hemen ardından gidişatı yine sizlerin yüreğine, gönlüne bırakalım.

0: Garanti BBVA.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.

Ne güzel başladık yine, öyle değil mi bugün? Mutluluk güzel şey. Küçük şeyler bile küçük anların kıymetini bilmekte saklıdır. O yüzden bu güzel duyguları paylaşan bütün dostlarımıza teşekkürler. Denizli'den Muradiye ile başlayalım. Canım kızım Havva Eylül için onun o melek kalbinden öpüyorum demiş. Rabbim herkese böyle merhametli yüreği ince bir evlat nasip etsin demiş. Çok teşekkür ederim. Sizin saatinizin de gelmesini demiş. Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler Muradiye. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Kilisten Orhan ben. Çok sevdiğim canım eşim Seçil için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Hakan İstanbul'dan, Ümraniye'den. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Nurdan'ın mesajı var. Hoş geldin diyor. Sakarya'dan Nurdan ve bütün sevdikleri için. Karacabey'den Hatice Tosun'a selam olsun diyor sevgili Emre Tosun. Gül Nihal hoş geldin diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Zeynep Giresun'dan selamlar. Melek, onlar da bizi dinleyen kalbi güzel dostlarımızdan. Fatma ben Denizli'den sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sana ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Mehmet Manisa'dan benim için Emre Fel isteği var. Bakacağım ilerleyen dakikalar içerisinde. Bir başka dostumuz var. İsmini yazmamış ama sesli bir mesaj göndermiş bize. Aa diye başlamış ama isminin sonu gelmemiş. Peki sizlere darmanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım sesimiz nerelerde yankılanıyor, kimler nereden dinliyor bizi. Herkesin gönlünden geçenleri de hem dile getireceğiz hem de sevdiklerine, sevenlerine mesajlarını aktaracağız. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Devam ediyoruz. Mine Çelik, Kahramanmaraş'tan selamlar. Güzel seven insanlar için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Bekir İzmir'den, güzellikler sizinle olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Güzellikler hepimizle birlikte olsun. Sakarya'dan Şehnaz, kahvemi yudumlarken sizi dinliyorum diyor. Afiyet olsun, selam olsun. Güzel bir şarkı seçtim. Niğde'den dinliyorum sizi, Firdevs ben. Şu anda yaprak sarıyorum ve sizleri dinliyorum demişler. Sibelcan istekleri var, bakacağım birazdan. Mesut, iyi günler diliyorum. Yıldız'ı az önce dinlettim. Eskişehir'den kuaför dostumuza, Firdevs Hanım'a ve orada dinleyen bütün müşterilere armağan etmişler şarkıyı. İrem ben, memleketimiz Kütahya Simav'a yola çıktık demiş. Keyifle sizi dinliyoruz, İzmir'den selamlar olsun diyor İrem. İyi yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. Esra'nın mesajı var İstanbul'dan. Ben de annemle bahçedeyiz. Radyomuzda ve siz misafirlerimizle, minnoşlarla birlikte annem Rukiye Ateşoğlu'na, aynı zamanda o benim diyor, Şipşak Rukiye'm, ne kadar güzel, selam olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi de. Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. İlk kez yazıyorum, çok kıymetli arkadaşım Ayşe'nin doğum günü, onu çok seviyorum diyor. Afak göndermiş mesajını. Afak değil mi? İnşallah yalnız söylemedik. Sezen Aksu istekleri var, bakacağım birazdan. Hatice'ye Kırıkkale'den, sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun. Yani başka radyolar da var ama demiş, sizi dinlemekten asla vazgeçmiyoruz demiş sevgili dostumuz, sağ olsun. Reşit'in mesajı var. Reşit Mustafa, özellikle dinleyen bütün arkadaşlarına ve şu anda tekstile çalışan bütün dostlarına ve Kudrettin ustamıza diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Almanya'dan Nalan ve Yasemin, iki kız kardeş, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Seni dinleyerek hasretimizi gidiyoruz demişler. Nalan ve Yasemin için ve bütün sevdikleri için. Yeşim abla, o da bizi dinliyor. Selam olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bu şarkı da size armağan olsun. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Şoto Ekspertiz.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
3: Express.

0: çok güzel gülüyorsun.
1: Yalan yok ama diyor, çok güzel gülüyorsun. Merhabalar, adım Burak. Sizleri Kanada'nın küçük bir sahil kasabasından dinliyorum. Annem Seçil'e buradan bir kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Minik torunu Selim'den de bol bol öpücükler demiş. Bizleri sevgiyle birleştirdiğiniz için Turkuaz ailesine teşekkürler diyor sevgili Burak. Ne kadar uzaklarda olsanız da bir ses kadar yakınınızdayız, öyle değil mi Burak? Selam olsun sana da. Yeni Bosna'dan Refik, selam olsun herkese. Kürşat, aleyküm selam. Yağmur, her gün olduğu gibi yine sizinleyiz diyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Diyarbakır'dan Nisa, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Serkan abim için bir Ferdi Özben şarkısı dinletebilir misiniz diyor. Sevgili Metin, Gaziantep'ten yazmış mesajını. Bakacağım nostalji köşemizde, birazdan dinleteceğim. Ama hangisi var bilmiyorum. Merhabalar, ben Fatih İzoğlu. Şu anda seyir halinde olan abim Mahmut Gülel için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size de güzel insanlar. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. Nazar Adana'dan Gökhan Tepe istekleri var ve bütün Turkuaz ailesi için. Şenay Afyon'dan dinliyor. Canım kızım Büşra'ma ve eşime Reşit Bey'e bir şarkı demişler gönderilen mesajda. Aydın'dan Yeşim, yıllık izindeyim diyor ve şu an evde temizlik yaparken dinliyorum sizi. Canım aileme bir şarkı armağan etmek istiyorum demişler gönderdikleri mesajlarında. Peki. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bir Sezen Aksu isteği vardı, hemen yerine getirelim. Ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar ve uzaklarda olan dostlar, sözüm size.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

ayrılık girmiş diyor. Sen neredesin, ben nerede? Devam ediyor Utku'yla istekler. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Nuran'ın mesajı var. Bugün benim doğum günüm diyor Utku Bey. Nice güzel yıllara. Hayat bu yılda geçen yılların tecrübesine katarak güzel günler geçirmemi bana nasip etsin demiş. Hayat ne sunarsa sunsun demiş. Bana, ben yine her yeri çiçeklendireceğim diyor. Çünkü beni ben yapan yine benim diyor. İyi ki doğdum diyerek duygularını paylaşmış. Nuran göndermiş olduğu mesajında Sakarya'dan. Bugün doğan herkesin de doğum günleri kutlu olsun. Ayşe Gaziantep'ten, şu anda kızlarım Serap, Hayriye, Zeliha ile birlikte kahve eşliğinde dinliyoruz.

size, afiyet olsun. Adapazarı'ndan Elif, sıradaki şarkı benden canım için gelsin. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş sevgili Abdullah abi. Selamlar, sevgiler olsun size de. Merhabalar, sizi küçük bir seyahate çıkıyorum demiş. Birkaç gün belki görüşemeyiz, bilginiz olsun diyor. Kendişah Adana'dan yazmış. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun, iyi yolculuklar. Merhabalar, Polatlı'dan yazıyorum. Ben Ayşe Özcan. Sıradaki şarkı Kahramanmaraş ve Ankara Mamak'taki canlarıma gelsin diyerek duygularını paylaşmış Ayşe. Hemen ardından bir bakalım. Sevara, iyi yayınlar diliyorum. Bu sıcak havada arabanın serinliğiyle sizi dinleyerek gidiyoruz demiş. Her gün iş arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Zeki, Ercan ve canım kendime diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj hattı, Instagram Radyo Turkuaz.

Şoto Expertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bakalım. Hülya Akın, kahveler hazır diyor. Biz de hazırız. Peki. Ayla'nın mesajı var. Enes Karaincirli'de sizi dinliyoruz diyor. Tarladayız, konteynerde. Melek Yavuz, sizi dinlemeye devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Annem Gülhanım Yavuz için istiyorum. Onu çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun. Ümit Sivri'den sevgilerle sana ve sevdiklerine. İzmir'den annemle her gün dinliyoruz sizi. Uygunsa diyor bir Sibel Can istiyoruz. Sizi seviyoruz annem Emine için demiş. Süheyla göndermiş olduğu mesajında. Sizlerin de her şey kalbince olsun sevgili dostlar. Güzel bir şarkı var, birazdan dinleteceğim. İkinci saatimizde de yepyeni bir Sibel Can şarkısıyla buluşturacağım sizleri. Serap'ın mesajı, iyi yayınlar annem Ayşe ve ablamlarla beraber kahve eşliğinde sizleri dinliyoruz denmiş gönderilen notta. Selam olsun size de güzel insanlar. Şimdi önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından yine istek alan bir şarkımız vardı. Sizleri buluşturacağım, ardından devam edeceğiz. 505 188 30 00 mesaj attınız.

O kadar yoğun ki mesajlar. Şöyle bir bakalım. Hülya İzmir'den selamlar. Sıradaki şarkı da sizler için armağan olsun. Sıcak teşlerle cebeleşirken demiş. Sizi dinliyoruz. Selamlar, sevgiler. Şimdi çok güzel bir şarkım var, dinleyeceğiz. Hollanda Alkmaar'dan Atıf. O da bizi dinliyor. Bu senede yıllık izne gelemedik diyor. Memleket hasretini sizinle geçireceğiz. Çalacağınız şarkıyı Mersiha'ya armağan ediyorum diyor. Sevgili Atıf gönderdiği notuyla. Ne diyelim, tez vakitte inşallah gelirsiniz. Tabii ki ben de buradayım diyor Nurcan. Sağ olasın Mehmet. Kızım Rozerim ve bütün Batmanlar için diyor. Batman'dan yazmış. Abi kolay gelsin. Şu anda yolda olan eşim Nuri Uyar için. Yollar ona hep açık olsun diyor. Saniye göndermiş olduğu mesajında. Yollar açık olsun dostlarımızın. Allah'a emanetler. Kayseri'den Sevgi. Annem, çocuklarım ve bütün güzel insanlar için. Özellikle sizin için demiş. Sağ olun canım ablam. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Kan istekleri var, bakacağım. Gaziantep'ten Rodin, buradan babama Murat Kaya'ya selamlar olsun. Küçük bir isteğim var demiş. Çalabilirseniz sevinirim diyor. Sevgili Rodin göndermiş olduğu mesajında. Şükrü, o da bizi dinleyen dostlarımızdan, Esenler'den. Özellikle Ahmet, Cengiz ve Ayşe yengeme gelsin diyor. Bu güzel şarkım da sizler için. Devam edelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

İlkin saatimizdeyiz. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Derya İngiltere'den dinliyor. Derya için ve bütün sevdikleri için. Kayseri'den Züleyha, eşim Suat için sizden bir şarkı istiyorum. Güzel bir tane şarkısı var. Uzun zamandır dinletmediğim şarkılardan birisini dinleteceğim birazdan. İzmir'den Cemile, canım eşime ve çocuklarıma gelsin. Onları çok seviyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajda. Batman'dan sevgilerimle diyor sevgili İlhan. Zonguldak Ereğli'den Selma, şimdi diyor hastaneden geldi.

dedi. Kızım hasta bir önce iyileşsin. Benim çiçek kızım diyor. Geçmiş olsun diyelim. Kızınıza ve eşinize darmağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Adem, o da bizi dinliyor. Adem Yıldırım, Ceylan Pınar'dan şu anda servisteyim ve sizi dinliyoruz. Mustafa Yavuz, Mehmet Akgeyik ve Emin Bey için sizden bir şarkı bekliyoruz. Merhabalar, Sezen Aksu istekleri var. Staj yaptığım kurumda bana her konuda destek olan kıymetli Dilber Hanım için sizden bir şarkı istiyorum. Kendisine emekleri ve sabrı ve bana kattığı güzellikler için, deneyimler için gönülden teşekkürler diyor gönderdiği mesajında. Mardin'den Dilan, sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Kolay gelsin Kilis'ten Mustafa Gezer. Bütün güzel şarkılar Biricik eşim ve dünyalar güzeli kızım Sare'ye ve oğullarıma gelsin. Fatma, bugün of günümdeyim ve evde dinleniyorum demiş. Sizden bir şarkı istiyorum. Aydın'dan yazmış bizlere mesajını sevgili dostumuz. Peki. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Garaj Oto Ekspertiz.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Günün şarkısının ardından devam edelim. Kırşehir'den Zeynep, annemle beraber sizi severek dinliyoruz. Size de armağan olsun dinleteceğim şarkı. Arzu Sakarya'dan, çok sevdiğim arkadaşım Sevgi için. Rışide Hanım 37 derecelik bir Manisa'dan selam olsun. Çok sevdiğim kızım Esra ve oğlum Enes için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Utku abisinden iyi ki varsınız diyor. İyi ki siz de oradasınız, selam olsun size. Ben de buradayım diyor, selamlar, kahvemi yapıp sizi dinliyorum. Benim için de bir şarkı diyor Sülbiye Sakar. Selamlar olsun, afiyet olsun. Hasan, iyi yayınlar Büyükada'dan, çoktandır çalmıyorsunuz demiş. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. O zaman sıradaki şarkı da sana ve sevdiklerine armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Meral, İstanbul'dan, bütün sevdiklerim için Utku Bey diyor, sizi severek dinliyoruz. Şimdi sizden de bir şarkı bekliyoruz demiş Meral Hanım göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de sevgiler, selamlar. Sevda Akda, eşim, kızım ve oğlumla beraber Mardin'den Erzincan'a gidiyoruz. Onları çok seviyorum demişler gönderilen mesajla. Peki, devam edelim Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz. Bu arada Instagram'da bir erişim sorunu yaşanıyor. Haberiniz olsun. Yani herhangi bir şey yok. Kimse merakta kalmasın, oldu mu? Hadi dinleyelim, devam edelim.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

15-27 saatler. Dacia Muğla'dan sevgiler saygılar İlda. Fatma Kozan, Aydın Germencik'ten. İkna Afyonkarahisar'dan ben de sizinleyim diyor. Fatih yayınlar diliyorum. Şu an Erzurum'da olan yeryüzünün en güzel meleği, her şeyime serabıma bir şarkı armağan olsun demiş. Gülşah abicimi yayınlar diliyorum. Yıldız Silbe dinlettim az önce. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Merhabalar, Hülya ve Nazlı için bir şarkı armağan eder misiniz diyorlar İzmir'den. Hülya, sizleri seviyoruz, çok teşekkürler. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. İstanbul Pendik'ten Alim Aday, şu an Ordu'da bulunan ailem için sizlere de kolaylıklar diliyorum demiş sevgili dostumuz. Selam olsun size de. Elif, hayırlı günler abi. Karnıyarık yaparken seni dinliyoruz eşimle, iyi yayınlar. Selam olsun, ellerinize sağlık, bereketli olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Bakalım kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden kulak veriyor bize. Hadi bakalım.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
6: 1 2

her şey birikiyor hayat, öyle değil mi? Her zaman söylüyoruz, diyoruz ya, duvarın hem insanı gam yıkar. Sakarya'dan Seda, şarkılarınızı severek dinliyoruz. Arkadaşım Nagihan ve bütün çalışma arkadaşlarım için demiş gönderdiği mesajında. Selamlar abi, hoş geldin diyor Zeki'ye, hoş bulduk. Yakup Firdevs ve bir de Harun'la sizi dinliyoruz. İyi ki varsınız diyor. Allah sizlere sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Amin cümlemize inşallah. Sevgili kardeşim Hasan, o da bizi dinliyor Büyükada'dan. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Tam mesajımı okurken diyor internet gitti diye duygularını paylaşmış. Üzülme, ben buradayım. Yeter ki göreyim mesajı. Hamdi'ye Bursa'dan, çocuklara atıştırmalık hazırlarken seni dinliyorum demiş Utku Bey. Çok teşekkür ederim. Selam olsun. Sıradaki şarkım da sizler için. Atıf, sıradaki şarkı da senin için. Hollanda Alkmaar'dan sevgili Atıf, okudum mesajını ama duymadın galiba. Sana ve Mersiha'ya armağan ettik. Selamlar, sevgiler. Hatay'dan dinliyoruz sizi. Amcam için sizden bir şarkı bekliyoruz diyor sevgili Ali. Sana ve sevdiklerin için. Hülya'nın mesajı var. Evet diyor, Instagram çökmüş. Evet çöktü. Yaklaşık olarak bir saattir yok galiba. Neyse. Herkes şöyle bir bana yoğunlaşsın o zaman. Habibe, temizlik yaparken dinliyorum sizi. Sıradaki şarkım da sizlere hediyem olsun.

Ne güzel şarkılar. Devam edelim Utku'yla isteklere. Sevgili Kemal, Kemal dayıya buradan selam olsun. O da şu anda beni Sivas'ta Koylisar'da dinliyor. Yolda seyir halinde. Selam olsun Kemal dayıya, evlatlarına, kıymetli eşine ve bütün sevdiklerine, orada dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Sevim, İzmir'den dinliyorum sizi. Arkadaşım Nazo için sizden bir şarkı istiyorum. Serap, biraz önce bir mesaj aldım diyor. Moralim çok bozuktu ama şunu söylemek istiyorum. Yeryüzündeki en güzel melek onun ayaklarının altında binlerce defa kurban olsun diyor. Ben bu evrende en şanslı kadınıyım demiş Erzurum'dan Serap Hanım. Nice güzel, sağlıklı, hayırlı ömürler. Merhabalar, kulağım sizde demiş. Selam olsun size de. Kudanya'dan selamlar diyor sevgili Ergin Bey. Ergin Bey'e ve şu anda bizlere kulak veren bütün dostlarımıza da hediyemdir. Adana'dan Hülya, Yayla'dan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Güzel bir gün diliyorum sevgili dostlar sizlere. Ayrıca Nur Sever, o da şu anda beni dinliyor. Nur Sever için, Eda için, kıymetli eşine, evladına ve Bengü'ye de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim bu güzel şarkı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Bu arada Instagram düzeldi, haberiniz olsun. Arkadaşlarımız söylüyor bana. Eyvallah, teşekkürler. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoka
1: Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
4: Parafın katkılarıyla.

Evet dostlar, artık bu saati de toparlamaya başlayacağız birazdan. Gelen mesajlara şöyle bir göz atalım bakalım. Dostlarımız nerelerden dinliyor bizi? Vişne kompostosu yapıyoruz ve sizi dinliyoruz demiş sevgili dostlarımız. Selam olsun. Sizlere güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. İsim yazmamışsınız ama olsun. Bereketli olsun. Hülya İzmir'den kocaman sevgiler, saygılar. Azime, o da bizi dinliyor. Annem ve ablam Esra için demiş Azime göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun sizlere de. Merhabalar, Alpcan ben. Abi yayınlar İzmir Menemen tarihi Taşhan'dan. Sevgili Alpcan Doğaltaş'tan sevgilerle demiş sevgili Alpcan. O da bizim özel evladımız. Selam olsun size de. Özellikle bu şarkımızı sevgili Alpcan'a hediye edeceğim. Aynı zamanda Birsen annemize de sevgiler, selamlar olsun. Bakalım sevecek misiniz şarkımızı? İpek, o da bizi dinliyor. Ben de buradayım diyor. Ben de sizi dinliyorum. İpek için ve bütün sevdikleri için de hediyemdir şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. Bu saati de bu şarkıyla kapatıyoruz. Birazdan 3. ve son saatimize geçeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte? 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

16.04 oldu saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. Bakalım dostlarımız nerelerdeler. İsmail Kayseri'den dinliyor, selam olsun size. Siirt'e sevgiler, selamlar Ayfer. Sizlere de hediyem olsun. Kemal Şengül İstanbul Pendik'ten. Özellikle eşim Dönüş ve çocuklarım için sizden bir şarkı bekliyorum. Merhabalar Zeki Hanım ve Teoman Bey, Edirne'den dinliyoruz sizi. Selam olsun size. Oğlum Umut ve kızım Duygu için tarih kokan Serhat şehrimizden, Edirne'mizden selamlar. Bizden de sizlere selam olsun güzel insanlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Savaş Yazıcı. Sıradaki şarkıda sizler için, özellikle bütün servis şoförleri için demişler gönderilen mesajda. Fehmi, kıymetli dostum, aleyküm selam, çok teşekkür ederim. Vanlı hemşerimiz Şemsettin Bey için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş sevgili Fehmi'ye. Ve bütün Kahramanmaraşlı dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Dinleteceğim şarkı. Ayrıca şu anda beni annem de dinliyor, yoldalar. Kuzenim Esen'le birlikte, teyzem Birgül'e. Bu arada gözün aydın, Esen kavuştun. İnşallah biz de akşam kavuşacağız yavrumuza, öyle değil mi? Selam olsun. Her şey gönlünce olsun Yusuf enişteye. Aynı zamanda herkese benden sevgiler, selamlar. Hadi gelin bu güzel şarkıyla kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Yıllara damgasını vuran şarkılardan birisidir bu. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor? Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: Pilotgaraj.com'da. Pilotgaraj.expertiz. Böyle bir dünya var.
1: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'de sınırsızca. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

İnan ki senden başka kimse yok içimde. Duygu İzmir'den Konak'tan yazıyorum. Bütün şarkılar sevgiye, dostluğa gelsin. Oğlum Mehmet'ime, kızım Ece, Nazım'a ve eşim Adnan Akduman'a ve Duygu Akduman ve Akduman ailesine de sevgiler, selamlar. İzmir Karşıyaka'dan Reyhan, sizden bir şarkı istiyorum diyor. Yalnız Serdar Ortaç'tan bir şarkı dinletiyor.

Demiştim. Muhsin Rize'den dinliyor bizi, Muhsin Ekşioğlu. Sesli bir mesaj göndermişsin ama benim programlarıma yazılı mesaj gönder ki ben de buradan okuyabileyim, oldu mu? Selam olsun size. Yeğenim Mehman'a selam söyler misiniz diyor. Doğum günüdür diyor. Şu anda sizi dinliyor. Azerbaycan'dan selamlar olsun demiş sevgili Kemal. Nice güzel yıllara sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Sıla'nın mesajı var. Sizi severek dinliyorum ve her gün işimi severek yapıyorum. Çocuklarım ve eşim için sizden bir şarkı bekliyorum. Bu güzel günden sizlere sevgiler. Bir şarkı da bana demiş Duygu Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Peki. Devam edeceğiz Utku ile isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. Artık son 45 dakikamız. 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar ve daimi Radyo Turkuaz dostları. Bakalım şu anda sesimiz nerelerde yankılanıyormuş. Onları da birazdan sizlerden gelen mesajlardan göreceğiz.

inanmazsan kalp yarım kalır. Devam edelim Utku ile isteklere. Bakalım dostlarımız nerelerde. Nermin ameliyattan çıktım diyor. Ve çıkar çıkmaz da biraz kendime geldim ve sizi açtım diyor. Geçmiş olsun Nermin, sana ve sevdiklerine armağanım olsun. Şu anda hastanelerde bizlere kulak veren bütün dostlarımızın da Allah yardımcısı olsun. Rabbim Şafi ismiyle şifalarını versin. Aydın'dan icra memuru Hidayet ben. Sizi dinliyoruz diyor. Şoför Mehmet ve avukat Umut için sizden bir şarkı bekliyoruz. Antalya'dan Balıkesir'e gidiyorum. Herkese selamlar diyor. Vahap Polat. Merhabalar Hatice Nur. Samsun'dan Ordu'ya yolculuğumuzda sizinleyiz. Canım dediğim adam biricik eşim Yunus için sizden bir şarkı bekliyoruz. İyi yolculuklar diliyorum. Ayşenur Antalya'dan, sıradaki şarkı sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Hani güzel insanlar diyorsunuz ya demiş, resmen kendinizi yansıtıyorsunuz aslında demiş. Füsun da, sen de, Ayhan da, Uğur da gerçekten güzelsiniz demiş. Sağ olun Hülya Hanım, çok teşekkür ederim. Vallahi bütün gün evdeysem 12'de acilen frekansı değiştirip 14'de tekrar dönüyorum demiş. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Yani 12 saat bizi dinliyorsun öyle mi? Selam olsun size. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sizi. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Yalnız istekler doldu Hülya Hanım. Sıradaki şarkıda biliyorsunuz her zaman ne diyoruz? En güzel şarkıdır. Bakalım sevecek misiniz? Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir. Ekspertise, Dino Bile. Reklam.

Gülmek güzel bir şey. Yeter ki insan canı gönülden hem gülsün hem de etrafını güldürebilsin. Neşe saçsın. Bunlar güzel şeyler. Harikasınız gerçekten. Muhteşemsiniz. Hepinizi seviyoruz. Hepinizin güzelliği zaten buraya yansıyor gelen mesajlardan. Merhaba diyor sevgili Emine. Hayırlı günler diliyorum. Pek mesaj yazamıyorum ama demiş her zaman dinleyin. Sizi seviyoruz demiş. Zonguldak Ereğli'ye sevgiler selamlar olsun. Merhabalar. Sümeyye Yıldırım. Hem halı yıkıyorum hem de sizi dinleyen annem Esma Aslan için. Teyzem döndü. Ceylan'a gelsin. Peki döndü teyzeme ve bütün sevdiklerinize armağan olsun. Biraz karışık yazmışsın ama toparlayabildiğim kadarını dile getirmeye çalıştım. Merhabalar, Ankara'dan Kahraman. Sıradaki şarkı annem, babam ve kardeşim Türker için ve bütün Galatasaraylılar için demişler. Şaban aleykümselam. Uğur abiyle beraber çalışıyoruz. Utku'ya selam söyler misin dedi. Aleykümselam. Benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Tülin, Ozan, Turkuaz'ı zevkle dinliyoruz. Kızım Aybüke ile beraber Kamil Oba sahilde güneşlenerek sizleri dinliyoruz demiş. Tülin Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanımız olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Okuyamadığım bir iki tane mesajımız var dostlarımızın gönlünden geçenlerdi. Hemen yerine getirelim. Nihal teşekkür ederim, her şey gönlünce olsun. Umut, o da bizi dinliyor. Mutlu Kılıç, özellikle sıradaki şarkıyı eşim Songül için gelsin demiş. Selam olsun size. Hatice Hanım, mutfakta akşam yemeği hazırlarken dinliyorum sizi. Afyon Karahisar'a sevgiler, selamlar. Peki. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Önce istek alan bir şarkımız vardı. Dinleyelim. Hemen ardından artık yavaş yavaş programımızı toparlamaya geçeceğiz.

90'lar, 80'ler, 2000'ler derken artık toparlama zamanıdır programı. Nergis, annem içli köfte yaparken sizi dinliyoruz diyor. Siirt'ten Ayfer Hanım'a bir selam diyerek duygularını paylaşmış. İzmir'den Tülin Hanım selam olsun size. Efeler Diyarı'ndan, Aydın'dan selamlar. Tuğba ben her zamanki gibi severek dinliyoruz. Canım eşim için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Son şarkılar hazır. Hamdi'ye son saatte bir şarkı tuttum demiş. Bakalım ne gelecek? Sıradaki şarkı da sizler için. Bu arada demiş, söylemeden geçemeyeceğim. Sizi dinlemek aşırı keyifli demiş. Daim olsun, sağ olasın. Nur Hayat, Hatay İskenderun'dan canım eşim Murat, oğlum Bilgihan ve Efe için Allah bağışlasın, sevgiler, selamlar. Sema Erdem, Kayseri'den Beğendik Bağları'ndan selam olsun. Suriye'de görev yapan oğlum için bir şarkı istiyorum, onu çok özledim demiş. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, selam olsun size de. Bakalım kimler var. Merhabalar, İzmir Konak'tan dinleniyorsunuz. Radyo yanımda annem ve kardeşimle beraber dinliyoruz siz demiş. Sevgili Mehmet Karakoş. Son şarkılar hazır. Zekiye, sizi dinlerken çok keyif alıyorum demiş. İyi ki Turkuaz var, iyi ki siz de oradasınız, eksik olmayın. Merhabalar, Hatay Antakya'dan Ali ben. Hatay'da çalışan harita teknikerlerine bir şarkı istiyoruz demişler. Selam olsun. Rize'den Muhsin Ekşioğlu. Bizim için artık bir tutku demiş Utku. Eyvallah, selam olsun. Site bahçesindeki site sakinlerine de hediyemdir dinleteceğim şarkı. Merhabalar, sizi dinliyoruz demiş. Yol arkadaşımızsınız, Kuryemiş arkadaşlarımız. Kolaylıklar diliyorum size. Son şarkılarda sizler için ve Vios ailesi için. Ben müsaade istiyorum. Birbirinden güzel şarkılarla sizleri buluşturuyorum. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Bir değil.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsat.

fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Sodaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde sodalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bir reklam. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
0: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur. Tam iyi. Pilot
4: Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Shop'a ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş. Ekspertizse
6: Dino Bile. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 70

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Kanunu kabul edildi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: sunar. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özkan ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Daynona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bookin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Medipol Üniversitesi. Medipol.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Radyo Turkuaz.

0: Saray Şoto Ekspertiz. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
0: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Onda 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
0: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Idefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de Idefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. Idefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Radyo Turkuaz Minimix.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkboğaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme

zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik ay işi nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

İnsan anlaşıldığı yerde var oluyor. Sevildiği yerde adeta çiçek açıyor. Değer gördüğü yerde gelişiyor, geliştiriyor kendini ve en çok da kendini bulduklarına bağlanıyor. Bazen bir söz, bazen bir şarkı, bazen de bir insan ya da hayvan. Ne olduğu önemli değil. Önemli olan onda kendimizi bulmamız işte. Kendimizi bulurken yaşadıklarımız. O yüzden eğer bulduğunuz şeyler varsa sevgili dinleyenler, kendinizi buldunuz, şanslısınız. Dönüştürmeye ve geliştirmeye bakmak sizin hayat yolculuğunuz için en güzeli olabilir. Ama bulamayanlar varsa da en kısa zamanda bulmaları temennisiyle.

Bazı zamanlar vazgeçmek, bırakmak ya da o yoldan geri dönmek aslında ilerlemektir sevgili dinleyenler. Buraya kadar geldim, boşa gidecek diye sürdürülen her şey bir gün zaten bitecektir. Nerede vazgeçeceğinizi bilmekse hayat kurtarıyor işte. Siz yine de ilerliyorsunuz. Bu ilerleyişiniz mutlulukla sürsün sevgili dinleyenler.

Biz ay ışığında duyguların dört mevsimini yaşıyoruz. O duygularımızda hüzün de var, gözyaşı da var bazen. Ve ne hissediyorsak, hangi duyguyu yoğun yaşıyorsak onun da hakkını vererek yaşamayı hep savunmuşumdur ki yüreğimizin yükü artmasın diye. Mesela ağlamak. Ağlamak aslında ruhun da bir rahatlaması da aynı zamanda. Ama yani inandık diye ağladık, sevdik diye ağladık, üzüntüden ağladık, kırıldık diye ağladık. Ya da insanlara biz çok iyi davranıyoruz da onlar bize iyi davranmıyor diye de ağladık. Ama ne kadar mutluluktan ağladık? Kaç kere mutluluktan ağladık sevgili dinleyenler? İşte ben kendi adıma konuşacak olursam bu duruma ayrı bir kırgınlığım var aslında. Ama duamdır, dileğimdir. Mutluluktan çok daha fazla ağlayalım. Ama mutluluktan.

Radyo Türkü Boğaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, sonuçta şu bir gerçek, hepimiz bu dünyadan bir zaman geldiğinde göçüp gideceğiz. Yani ölüm hepimiz için mutlak bir son. Ama şöyle bir kişiselleştirmek istediğimde, ölürsem neden pişman olurum diye düşündüğümde, hayatımda kimseye karşı pişman olacak bir şey yapmadığımı da fark ettim. Yani tek pişmanlığım sanırım kendime karşı. Ben en az sevgiyi de, şefkati de, hatta anlayışı da kendime göstermişim. Herkesi kendimden çok sevmiş, herkese kendimden çok değer vermişim sanki. O yüzden sevgili kendim diye seslenmek istiyorum. En çok senden özür dilerim. Seni çok ihmal etmişim. En çok senden esirgemişim güzel olan her şeyi. O yüzden bunun telafisini yapacağım. Söz veriyorum kendime.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler, güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

0: Uğur'la Ayşe, Ayşe.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldım sanki musallat.

Dünya acayip bir gurbethane. Herkes kendi kaderinde ilerlemekte. Alınan her nefes, atılan her adım bir yere ulaştırmakta. Yani menzil aslında çok yakında. Mühim olan azığa aşkı katmakta sevgili dinleyenler. Bu yolda ne düşmek boşuna ne yorulmak. Bu yolda ağlamak da yalvarmak da bir hazine aslında. Biraz da iş sanırım sabırda. Geleni hoş karşılamakta. Evet, dediğiniz gibi dünya zor bir gurbethane. Garipliği en derinden hissettiğin, biçareliğini kuşandığın, sürekli düştüğün, bazen kalkamadığın. Ama bilirsen dostunu, tanırsan şah damarından da yakın olanı, o vakit çevirirsin viraneni gülistanına. Aramalı, bulmalı, sevmeli ve olmalı. Çokça sabretmeli, çokça hissetmeli ve çokça da seyretmeli.

Bir bilene sormuşlar. Çocuklar neden küstüklerinde hemen barışırlar? Cevap çok güzel sevgili dinleyenler. Çünkü onların mutluluğu gururlarından daha değerli. Ne kadar güzel değil mi? Çocukların küsmeleri sonrası hemen barışmalarının en güzel cevabı olmuş bu. Onların mutluluğu gururlarından daha değerli. Mutluluk sevgili dinleyenler, en güzel hissedilen duygulardan biri. Çünkü insana iyi gelen sayılı duygulardan biri. Gurur, ego vesaire bırakmalı. Hayat kısa bir öykü. O yüzden uğruna upuzun acılar çekmemeli sevgili dinleyenler. Bu kısa öyküyü mutlulukla, huzurla yaşamalı. Ama ne yazık ki bazen insanın elinden bazı şeyler gelmiyor. O yüzden de bazı şehirler soğuk oluyor. Bazı cümleler eksik kalıyor. Bazı insanlar uzak düşüyor. Ve bazı hayatlar hep yarım kalıyor. Öyle yarım kalmayanlardan olalım.

çok fazla kırıldık. Evvela iyi niyetimizden, saflığımızdan, sonra da saf duygularımızdan. Ne kadar kırılmayı hak etmiyorsak o kadar kırıldık işte. Ne kadar değer verdiysek o kadar yıprandık adeta. Ne bileyim, bir kalbe kapımızı açtığımızda bir yara açıp kapatıyorlar sanki geleceğe dair umut kapılarımızdan. Siyaha dair ne varsa biriktiriyoruz sanki kalbimizin sızılarında. İnsan iyi olmaktan yorulur mu hiç? İyi olup yalnızlığı gırtlağına kadar dolar mı bir insanın? Sahi iyiler neden yalnız? Nerede iyi bir insan var? Bıçağın en keskin izleri hep en temiz insanların sırtında sanki. Yüreğimizde ne kadar ağrı varsa çekiyoruz sinemize de. Mutlu ettikçe bizi kıranları altın tepsiyle hüzün hediye ediliyor sanki kanayan avuçlarımıza. Biz şimdi hangi bitişin başlangıcındayız onu da bilmiyoruz. Mutluluğa ne zaman koşacak olsak da hüzne takılıyor olabiliyor ayaklarımız. Evet, kötü biri değiliz ama iyi olmaktan da yoruluyoruz sanırım. İyilerle karşılaşsın yollarınız.

kimin ne yaşadığını kimse bilemez. Öylesine söylenmiş bir sözün aslında insanı saatlerce nasıl boşluğa bıraktığını, saatlerce nasıl ağlattığını bilemez. Birilerini dışarıdan gözlemlerken içinde ne tufanlar kopuyor olabilir diye onu aslında biraz düşünmek, kendi kalbimizde bunları tartmak gerek sevgili dinleyenler. Belki bu birçoğumuz için de geçerli. Çok düşünen ve tartan hep genelde biz oluyoruz ama empatiden yoksun olan insanlara empati yapmak da bazen yorucu. Hani bazen de ne yazık ki değmiyor. Hatta çoğu zaman değmiyor. Ama fazla da düşünmek gerekmez sanırım. Çünkü anlamaya çalıştıkça, anlayış gösterdikçe, aslında olması gerektiği gibi davrandıkça kendimize de haksızlık etmiş oluyoruz. O yüzden bazen, ama gerçek manada söylüyorum bunu, boş verebilmek gerekir sevgili dinleyenler. Bunu sıkça hatırlatın kendinize.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Rasim Özdenören sevgili dinleyenler. 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi güney ve doğu şehirlerimizde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. Bir aralar araştırma amacıyla da Amerika'da çeşitli eyaletlerde de bulunmuş. Sonrasında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine geliyor ve sonrasında istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra tekrar dönüyor. Rasim Özdenören, Denize Açılan Kapı adlı eseriyle 1984 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Hikayecisi ödülüne layık görülüyor. İki Dünya adlı deneme kitabı da Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından fikir dalında jüri özel ödülünü kazanıyor. Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisiydi Rasim Özdenören. 23 Temmuz 2022'de aramızdan ayrıldı. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Onun kaleminden dökülen öykülerle, hikayelerle o da ölümsüzler arasında yer almış oldu. Mekanı cennet olsun. Rasim Özdenören, evet, hikayeciydi, öykücüydü. O dalda eserler verdi. O yüzden ikiz kardeşi Alaaddin Özdenören'in şiirleriyle 3. saatimizde beraber olacağız. Ve 3. saatimize Hüzün Uçurumları şiiriyle başlayacağız sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Yavrum, yalnızlığı şu son kıyısını da atla ve anla ki hayat en özgür biçimini sende denemiştir. Onun içindir ki ölüm denizin doğurduğu eşsiz dalga, sende dokumaktadır güzelliğini. Varsın açıklamasın kendini hiçbir şey. Değil mi ki gökyüzü toprağı kucaklamaktadır? Değil mi ki mavilikler yolmaktayım göğsünden? Değil mi ki bileklerimize kaynayan çelik

bir nehir gibi akan şu bulvar, gövdemizi dolaşan güneş, her gece üstümüze devrilen yıldızlar, senin doğurganlığından birer parçadır. Ve elbet, elbet senin için söylenmiş türküler vardır uzak dağlarında ülkemin. Yürüyorum. Bilirsin, ben yürüyünce ırmaklar yürür ardımdan. Kabir sularında avlanır çocuklar. Ağaçlar ve kuşlar alabildiğine yalnızlığı sağlar. Ben yürüyünce değişir insanlar. Artık hücuma kalkabilirsin ey rüzgar. Çünkü tarihinin yaprakları arasından sızan kan boyuyor içimde yuvalanan şiiri. Ve sen nereme baksan oramda bir kalp çarpıyor.

İnsan sevdiği birine ev olabilmek için omzundaki tüm yükleri bir kenara bırakıp koşar adeta. Çünkü ona güvenir, güvenmek ister. Doğru yolda yürüdüğüne inanmak ister. İşte o yolda yürürken o yolun dikenli olduğunu bile fark etmez adeta aşkından ve sevgisinden. Ama öyle bir an gelir ki o yolu tek başına geri dönmek zorunda da kalabiliyor. Yani onun için koşa koşa gittiğiniz o yol hiç canınızı acıtmamıştır ama dönüşte çok acıdır. Hem de çok. İşte o an ayağındaki dikenlerle şöyle bir bakışıp kalır. Ona hep onu hatırlatacak bir iz bırakmıştır adeta. Nasıl unutulur ya da adının geçtiği her masadan nasıl kalkılır insan bilemeyebiliyor. Çünkü güvendiği ondan çok şey alıyor. Aldığı onca şeyi geri vermek istese veremez ki. Gönüllü bir terk ediş oluyor insanın kalbinde. Zorunluluktan ama yine de bir umut diyerek bu aşkı yüreğine düşüren Allah'ın nasibe sığdırmasından başka da dilinden düşmüyor bir dua. Belki aramızda öyle olanlar vardır. Sıradaki şarkıda

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

0: seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Baktıkça gözlerine derinden, üstüme başıma güller dökülür. Ve her şey, her şey kopar yerinden. Bir buluş, bir gülüş ve unutuş ellerinden. Ellerinden beyazlıklar dökülür. Düşlerim ki kuşatır gökyüzünü. Sonra yıldızlar dökülür. Geçerim arasından kimsesiz çocukların. Ağaçlardan ağıtlar dökülür. Akar saçlarımdan yalnızlığın ırmağı. Akar ve kalbime dökülür.

Ve bu akşamlıkta Uğur'la İşi Nöbeti'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Beni dinlediğiniz için, gecenize, yüreğinize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım o yüreğinize iyi gelen bir şarkıya ya da bir şiir dizesine yer bulabilmişsinizdir Ay Işi Nöbeti'nde. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizin için olacak. Derdiyle uyuyan varsa inşallah dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela yine sabah 7'de güne birlikte merhaba diyeceğiz. O yüzden Uğur'la güne merhaba da 7'de sizleri de bekleriz. Ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde yine ay ışığında kavuşmak üzere.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.